0: gerçekten insanlamaz.
1: Eyvallah, destek çakan bir tarif.
2: Bu sesle bak.
0: İçeriz.